0: İbrahim şu sabah yanında ben açasını yok.
1: Okay. Merhaba İbrahim.